kitap dizinga la somi jazm osal boran chap qo'shunga vaqtini sirab qimmat saram va qurib parani sab takam balanglido balam alfa alfa bu iba yere vada tujbe jushon choyim